her alanda ve her konuda. Seni kocaman öpüyorum. İyi ki varsın.